0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: Kaçırmayın. Nearest Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
2: Bank, always be with you. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: XFM. Sorry, guys.
1: No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs.mobil.

Başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
5: En güzel şey.
6: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
7: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
8: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
9: Bayık, always be with you.
10: Want to wake up? Set your clock and keep your radio locked.
11: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
10: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: olsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa.
1: Record of the Week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station.
0: En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa.
1: Lassa.
2: The voice, the sound, the soul.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music.

Sound.

Mobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
1: İKAZ Süpermarket.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Tiny Tempah ve Afrojack'le yeni saatin açılışını yaptık. To the Floor bize eşlik etti. Bu kez Aya Nakamura'yla devam ediyoruz. Yanında Skripta ile birlikte Chippy şimdi Dance FM'de. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar ben Aykut Balcı mikrofondayım. Stop. Je m'appelle.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

0: bilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Dave ve Teams dinledik. Rain Dance'le bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Perşembe gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Bu kez Miley Smith konuğumuz oluyor. If You Wanna Dance ve diğer adıyla Stay. Şimdi Dance FM'de.

FM.

0: with Aykut.
1: Topic ve Becky G, Sorry Papi ile Dance FM'de bizimle buluştu. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi Google Play'den, Apple Store'dan, uygulamamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Leoni ve Felix Yen'le devam ediyoruz. Yanlarında G-Eazy, By Your Side'la şimdi Dance FM'de.

XFM.

0: with Aykut.
1: Shakira ve Burna Boy Die Die ile bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Aykut Balcı ben. Bu saat içerisinde de yine enerjimiz yerinde olacak. Medusa ve Halit'le devam ediyoruz şimdi. Weekend.

FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: with Aykut.
1: Afternoon It Mix'te Dance FM'desiniz. Pink Panteras ve Zara Larson Stateside sonrası David Guetta ve Teddy Swims'le devam ediyoruz. Müzik dünyasının başarılı isimleri Gun Gun Gun'la şimdi Dance FM'de.

0: Aykut.
1: Jonas Blue ve Maliv Age of Desire ile Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bu kez Calvin Harris ile devam ediyoruz. Yanında Jesse Reyes ile birlikte playlistimize yeni adım atan parçalardan biri Ocean şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Why Dance FM? Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is the answer.

Trance, Walk It Down'la yeni saatin açılışını yaptık. Burası Dance FM, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Harika isimlerle yeni bir saat ve bu saat içerisinde de yine enerjimiz yerinde olacak. French Montana ve Max B'den Ever Since You Let Me şimdi Dance FM'de.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
5: Bank. Dance FM. There is no other choice.
6: No other choice.

0: with Aykut.
1: DJ Goja ve Michiko Dance FM'de dinledik. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Perşembe öğleden sonrasını keyiflendiriyoruz. Molly ve Silent Eddie şimdi bize eşlik ediyor. Shake it to the max.
2: Is there?

0: with Aykut.
1: Nico Santos, Ray of Light sonrası The Weeknd'le. Şimdi devam ediyoruz. Hafta sonunu anımsatan bir isim Cry For Me ile Dance FM'de burada bize eşlik ediyor. Unutmayın energyplay.com'da yeni eklenen podcastlerimiz ve çok daha fazlası sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: da özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınız

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası dans efendisiniz. Taylor Swift 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk kez verilecek Artist Director Honors ödülünün sahibi olacak. Yeni ödül müzik videolarında kamera arkasındaki yaratıcı çalışmalarla görsel anlatımının sınırlarını genişleten sanatçılara verilecek. Swift kariyeri boyunca kazandığı 30 MTV Moon Person ödülünün yanında bu yeni ödülü de ekleyecek. Sanatçı ayrıca bu yıl 9 dalda aday gösterildi. Adaylıkları arasında yılın sanatçısı The Fate of Ophelia ile yılın videosu ve en iyi pop kategorileri bulunuyor. Bu yılki adaylık sayısında Swift'in hemen önünde 11 adaylıkta Madonna yer alıyor. Ariana Grande ve Sabrina Carpenter 7'şer, Bruno Mars, Pink Panthers ve Zara Larsson ise 5'er adaylıkta yarışıyor. Gecede bir başka önemli ödül de Nirvana'ya verilecek grup, prestijli video ve Vanguard Award'ın sahibi olacak. Sunuculuğunu Snoop Dogg'un üstleneceği 2026 MTV ödülleri 27 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek. Bakalım kimler hangi ödülleri eve götürecek, merakla beklemekteyiz ve bunları sık sık konuşacağız.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımızıyla devam ediyor. Bugünün çocuklarının muhtemelen hiç yaşayamayacağı şeylerden bahsedeceğim. Mahallede oynarken susayınca eve en yakın olan arkadaşın evine topluca su içmek. Kavu pervazına tırmanıp birkaç saniyeliğine örümcek adam olduğunu sanmak. Eskiden bozuk paraların bir ağırlığı vardı. Bakkala gidip cebindeki parayla alabileceğin en güzel abur cuburu hesaplamak. Cuma günü son ders beden olunca eşofmanlarla törende olmanın hissettirdiği aykırılık. Sokakta oynarken annemizin balkondan adımızı bağırmasıyla oyunun bir anda bitmesi. Yaz akşamlarında bütün mahallenin çocuklarıyla saklambaç oynamak. Televizyondaki çizgi filmin başlamasını beklemek ve kaçırınca bir daha izleyemeyeceğini bilmek. Kitap kaplamak için akşam masanın başında saatlerce uğraşmak. Bilgisayarı açmak için dakikalarca beklemek. Okul çıkışı eve gitmek yerine çantaları bir köşeye bırakıp saatlerce sokakta oynamak. İşte bunlar zamanın çocuklarının yaşadığı o keyifli anlardı. Ha şimdi de yine az da olsa bazısı yaşanıyor ama eskisi gibi tadı yok. Bu çocukluğu yaşayanlar gerçekten çok şanslı ama şimdiki devirde teknoloji devri, her zaman bir değişim içindeyiz. Bu kaçınılmaz maalesef ki. Ama biz en doğalını korumaya her zaman devam edelim tabii ki de.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Olivia Rodrigo'nun festivalde giydiği elbise Filistinli bir markayı Batman'ın eşiğinden döndürmüş. Filistinli tasarımcı Yasmen Mijali'nin kurduğu Nöl Kollektif, İsrail gümrüğünde kumaş sevkiyatlarından birinin imha edilmesinin ardından markayı kapatmanın eşiğine geldi. Tam bu dönemde Olivia Rodrigo'nun özel elbise siparişi Mijali için adeta bir dönüm noktası oldu. Rodrigo için bir haftadan kısa sürede hazırlanan pembe ipek elbise Filistin'in geleneksel Tatrez nakışlarıyla süslendi. Tasarımcı Rodrigo'nun elbiseyi tercih etmesinin markaya yeniden umut verdiğini ve Filistinli zanaatkarların emeğini uluslararası platformda görünür kıldığını belirtti. Ya gerçekten çok ama çok güzel bir hareket yapmış Olivia Rodrigo. Bu arada Mijali yeni kumaş temin etmek için harekete geçse de bölgedeki ulaşım ve geçiş sorunları süreci daha da zorlaştırmış. Tasarımcı tam markayı durdurmayı düşünmeye başlamışken beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Olivia Rodrigo özel bir elbise için Nöl Kollektif ile iletişime geçiyor. Sonra bir hafta süreden daha kısa bir sürede hazırlanan tasarım pembe ham ipekten üretiliyor ve Filistin'in geleneksel Tadrez nakışlarıyla süsleniyor. Kuş figürleri ve papatya zincirlerinden oluşan işlemeler Rodrigo'nun Daisy Chain Files Festivali ile de anlamlı bir bağ kurdu. Elbisenin hazırlanmasında Filistinli zanaatkarların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9 kişi görev almış. Rodrigo'nun elbiseyi festival öncesindeki etkinlikte giymesi Nöl Kollektif'in uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını sağladı. Mijali için bu sipariş yalnızca önemli bir moda işbirliği değil, markasını sürdürme konusunda yeniden umut veren bir gelişme olmuş. Tasarımcı tüm zorluklara rağmen üretmeye ve Filistinli zanaatkarların hikayelerini moda aracılığıyla dünyaya taşımaya devam ediyor. Gerçekten helal olsun diyoruz Olivia Rodrigo'ya. Zaten bu dünyadaki tüm zenginler şöyle bir el atsa kalkınmayacak hiçbir şey yok. O yüzden bu markayı kurtardığı için tebrik ediyoruz. Diğer sanatçıların da bunu başarmasını

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 24 Eylül tarihler ve sizlerle müziğin en iyisini paylaşırken bir yandan da ilgi çekici konuları buluşturmaya devam ediyorum. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık. Always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının yıldız ismi Billie Eilish bu kez sinema perdesinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İki Oscar ödüllü şarkıcı, Oscar ödüllü yönetmen Sarah Polley'in yeni filmi The Belgian'ın başrolünü üstleniyor. Eilish sinema oyunculuğundaki ilk deneyiminde Sylvia Plath'in klasikleşmiş romanından uyarlanan filmde baş karakter Esther Greenwood'u canlandıracak. 1950'lerde geçen hikaye, New York'ta bir dergide staj yapma fırsatı yakalayan genç yazar Esther'in kariyer hedefleri, toplumsal beklentiler, kimlik arayışı ve ruhsal mücadelesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Carey

Lily Taylor, Ella Beatty ve Maggie Kunz gibi isimler de yer alıyor. Senaryosunu da Sarah Polley'in kaleme aldığı filmin çekimleri tamamlanmış, yapımın vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı. Billie Eilish böylece müzikteki Oscar başarısının ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açarak ilk kez kamera karşısına geçecek. Gerçekten güzel bir projeye benziyor. Merakla bekliyoruz bakalım Billie Eilish'ten nasıl bir oyunculuk bizleri bekliyor, birlikte izleyip göreceğiz. Oh.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi valizinize koyduğunuz masum bir eşya sizi hapse kadar gönderebilirmiş. Japonya'da soğuk algınlığı ilaçları %10'dan fazla pseudofedrin içeren her şey uyarıcı madde üretiminde kullanılan ham madde sayılırmış. Singapur elektronik sigara. Mayıs 2026'dan bu yana elektronik sigara bulundurmanın cezası 10 bin dolara kadar çıkıyor. Yasaklı madde içeren ürünler için cezalar daha da ağır. Tayland 3 deste oyun kağıdı. 120'den fazla damgasız oyun kağıdı bulundurmak 1943 tarihli bir yasayı ihlal etmek anlamına geliyor ve 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor. Mısır bir drone. Savunma Bakanlığı'nın izni olmadan ülkeye drone sokmak 1 ile 7 yıl arasında hapis cezasına neden olabiliyor. Kenya, plastik alışveriş poşeti. Plastik poşet getirmenin cezası 38 bin dolara kadar veya 4 yıl kadar hapis. Gümrükte vergisiz poşetler de dahil bu arada. Hindistan, uydu telefonu. İzinsiz uydu telefonlarına el konulabiliyor. 2023 yılında bir İngiliz yönetici bu nedenle mahkum edilmiş. Maldivler, bir paket domuz eti. Domuz ürünlerinin ülkeye sokulması yasak. Gümrükte el konuluyor ve bazı durumlarda para cezası da uygulanabiliyor. Türkiye, eski bir sikke. Eğer kültür varlığı olarak kabul edilirse yurt dışına çıkarmak kaçakçılık sayılıyor. Cezası 5 ile 12 yıl hapis olabiliyormuş. Birleşik Krallık, biber gazı. Biber gazı yasaklı bir silah sayılır. Tabancayla aynı kategoridedir. Cezası 10 yıla kadar hapismiş. İtalya, Sardelya sahili kumu. Bir kavanoz İtalyan sahili kumu için 6.300 euroya kadar ceza verilebilir. İki turist 40 kilogram kum yakalandıktan sonra 6 yıla kadar hapis cezası almış. Barbados, kamuflaj desenli şort. Ülke bu deseni askeriyeye özel kabul ediyor. Cezası 2.000 dolar veya 1 yıla kadar hapis. Çocuk kıyafetleri de dahil bu arada. Yeni Zelanda, arta kalan bir sandviç. Bunu beyan etmemenin cezası 400 Yeni Zelanda doları. 3 pilot 2026'da sandviç getirdikleri için ceza almış. Birleşik Arap Emirlikleri, CBD sakızları etiketinde ne yazdığının önemi yok. Tarama cihazları yolcuları çok fazla yakalayabiliyormuş. Güney Kore Bagel çeşnisi. İçerindeki haşhaş tohumu uyuşturucu madde olarak sınıflandırılıyor. Incheon Havalimanı'nda yolcular bunun için özel olarak uyarılıyor mesela. Ya gerçekten ne kadar enteresan kurallar var dünyada. Şimdi okudukça şaşırıyorum. Aman dikkat edin yani gideceğiniz ülkenin havalimanı kurallarını şöyle bir gözden geçirin. Yani para cezası ayrı dert, hapis

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
4: Yeni aracı.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız ve sizleri sevdiğiniz şarkılarla, dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Music is the answer. That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM. Like this can't do.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyanist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: En güzel şey düşünün.
5: The answer.
6: That's why we are growing bigger every day.
5: Dance FM.
6: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

FM.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.

Working, driving.